0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ela Giymetler için.
2: Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, hallonda.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel. Gülüşünə Bravo kampanya.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye ederim.

0: radyonu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella giyme, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ella giymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şam Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo!

0: Bravo Bazar'da ehlak teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ehlak kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram malatinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için. Bravo.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etindən qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün. Bravo!

0: 9 litrelik persil, yucu, ye çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 kepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ehla

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Kampanya 11 İyun 11 yıl tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için Bravo.

0: Kaçtan 19 litrelik persil, yucu, ye çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyatlı mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 kepik. 1 kilogram banan 2 manat 40

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper kıymetle sizi gözleyir. 24 İyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk dış eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
4: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Kazan. Kampanya 11 İyul, 11 yıl tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tekbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu G çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Koloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye ederim.

0: Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: tam 19 litrelik Persil, Yucu, G çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir. Ela gidiyor.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel festivalı başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Kazan. Kampanya 11 İyul 11 yıl tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.

0: Bravo'da Super Giletler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super Giletler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etindən, qiymet, 11 manat, 99 qəpik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir, Ela Qiymetlər üçün. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için Bravo.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuyucu G çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyatlı mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ehla teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 3 manat 59 gepik. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. Teklifler 14 İyun tarihine dek geçerlidir. Ehla kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella giyme, yalnız 3 gün, 1 kilogram mal etinden giyme, 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti, 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü, 6 manat 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella giymetler için. Bravo!

0: Karaçay 10 manat 79 kepik, 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye ederim.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram malatinleyen giyme 11 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik, 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşine Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Tələsin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden qiyme 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 89 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymetlər üçün.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etinden, giyme, 11 manat, 99 gepik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 gepik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düğü, 6 manat, 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir, Ella Giymetler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etinden, giyme, 11 manat, 99 gepik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 gepik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düğü, 6 manat, 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine dek geçerlidir, Ella Giymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.